0: Şimdi yeterim canım, ülkeye saksatırsın. Bana kılın, sütü alsak hem bir... Hem bizim hayatlık ben beğenize batsak buldum ben.
1: 而胡杨深处，生命涌动，这是河流带来的温馨。